0: in the name of Jesus. Nyan kopon shira o pisa no pay o da o tunfo nyan kopon ase. Ati asifo ne beyi o tunfo nyan kopon aye. Ati asifo ne beyi eurade aye. Me enda sore wo bebe bi o hweya o tie ye bia. Oni ye mbom kamfo eurade kese ye. Dan asiwo Europe ho. Danas wo Asia ho, danas wo America ho, danas wo Africa ho. Enede onyame kania no bedu wedim.
1: Amen.
0: Beka onyame kania na na.